İnternet ayına hiç kay kıyırek www.trt.net.gr Armenyan. Yere goyan seset kalinen kankaray jamanagov dasını yotans yere sunin, isk yere van jamanagov dasını utans yere sunin. Arayışı.

0: Yepleyer, Türkiye'nin tetiği radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatın ola Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
6: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este é Radio Voz da Turquia.
9: こちらは Turquia no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turquia.
11: Efirde Turquia ovozi radiosa.
12: It Turquia hangia radioya.
4: Oldu Radio Glas Turquia.
13: Turquia une radiosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Radyoglas Türkiye.
1: Türkiye Önü Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
3: Nawazdim tijoin Mustafa Cecil'in mikangan Hüsran.

TRT'nin Türkiye Ünlü Radyosu'ndan Kırgızça berüülördü uktuğunuzdar, bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana, aymaktarda Manas FM'den uğalasızlar. Alemi Türksat 4'a, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüştörü düğünöge tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap uğalasızlar. Oşondoy ile trtkırgız.com web barağızga bardık malumatlar jaygaştırılat. Ой пикер сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги trt@net.tr. TRT'nin кыргызча берүүсү.

Hörmətli radiomuşlar, əndi xəbərlə anlayıcılar. Bunun da etdir ki, rayon dayanıqları, şunaqla dünya vəziyyəti münasibətlik ən yəni uçurlarını əsləb olan ortaqlaşımız. Bugünkü mühim xəbərlərimizdən xəşimiz mıldır da vəndik cəm. Türkiyə bilən Qatar iqtisadi münasibətlərini küçəyitib, özərə soru sonmasını 5 milyard dolar qiyyət gözüsünü nişan qılmaqda. Xuluq adətki birliş xumarlıqı qarşı kürəş qılış üçün dünyadaki mütəxəssislər İstanbulda bir yergi cəm oldu. Ahmet Şara Suriye'nin terörlük tüzümlüğünün çıkarılgalıkını karşı aldı ve Trump'a teşekkür etti. Besnet, Amerika embargolarına hılaplı kılgan devletlerin İran karşı şiitim kaldırılgalıkını ilgir sürdü. Yukarı derecelik bir diplomat Bangladeş'in Mekke Koşma Rabia Kilişimi'ye katınışıkta kısık otkalıkını aşkarıldı. Radyo Noche, aziz dostlar, emrecekten bugünkü haberlerimizden tefsir edilmeleri de bozun. Türkiye bilen Qatar iqtisadi münasibətlərini küçəyitib, özara soru sonmasını 5 milyard dollar qiyyət gözüsünü nişan qılmaqda. Türkiye Cumhuriyeti Soğrı Ministeri Ömer Bulat Ankara'da Qatar vəkilləri bilen söhbət etkizgəndən kən, işki rövət otursudaki soru umumi sonmasını 5 milyard dollar qiyyət gözüsünü nişan qılmaqqalıqlarını bildirdi. Minister Bulat özara soru və sevinmə münasibətlərini qayıtta gözdən keçiriş üçün Qatarının taşqı soğuda işlərgə məsul dövlət işləri vəziri Əhməd bin Muhammed Əlsani bilən Teoda Ministerliqi də belərgə cəm oldu. Ömer Bulat görüşdünkin müxbirlərinin kütülü şığında bərgən bayanatıda Türkiyə Qatar münasibətləri həqiqətən nəyəsi zor ilgirləşləgi erişdi. Yıllık umumi taşkı soru sonumuz ötken 21 yıl içinde 53 yasa eşip, oldunki yılı 1 milyar 300 milyon dolarga yetedirdi. Ahmet Şara Suriye'nin terörlük tizimlikidin çıkırılgalıkını karşı aldı. Suriye Prezidenti Ahmet Şara Suriye'nin Amerika Koşma Ştatlarının terörizmi mededkar devletler tizimlikidin çıkırılışını kızgın karşı aldı. Suriye halkını tebrik oldu. Hem de Amerika Prezidenti Trump'a ve Demeşik'in kullanan devletlerine teşekkür etti. Ahmet Şara düşenbi günü ilan kılgan bayanatıda Suriye'nin isminin terörizmi mededkar devletler tizimlikidin resmi çıkırılgalıkı münasibeti bilen Suriye halkını tebrikleyemen dedi. O sözlerge ilave kalıp Amerika Prezidenti'ye ve Suriye'nin Suriye halkının yanı durgan barlık karındaşlarım ve dostlarımıza teşekkür etmendiler. Suriye Taşkışlar Ministeri Asad Hasan Şeybani'mi bu kararını Suriye halkı ilip gelgen özgürüşünün neticesi de bağlayıp, bunun yeni Suriye devletinin halkara tanışlık ve hafifsizlik bulgunu sırakısını eksiyatırılgalıkını etti. Asad Hasan Şeybani, Ami Ortaklış Torbeti Ekseyi İpsi'de ilan kılgın bayanatıra 47 yıldım kiyen terörlük teşkilatları sılayetinin bir kere kılın kallakını tılgı alıp, Suriye halkını bu tarihi buluş noktası münasebeti bilen tebrikleyemen dedi. Benset, Amerika embargolarına hılaplı kılgın devletlerinin İran'a okşaş yetim kaldırılgalıkını azketti. Amerika Maliye Ministeri Scott Bessent, İran'ın kollaşını devamlaştırırken her kandak devletinin Tehran'ın dünya iktisadının yetim kaldırıştırıcılıklarının bir kısmı kalındıkalıka doğrusu da agahlandırdı. O yani Amerika Prezidenti Donald Trump'ın dünya rehberlerini İran bilen bulgan sözünü tutuşka çağrı kaldıkını sözlerine ilave kıldı. Xuluq adetki birleş xumarlıqa karşı küreş kılış için dünyadaki mutxasılar İstanbul'da bir yerge cam oldu. Dünyanın arkası caylardan kegen mütxasla adetin taşkırı derecede internet işletiş, kumar, mal satıbiliş ve

Radyonun uçu aziz dostlar, tüvende Mustafa Ceceli icrasıdaki Emre Olur namlık nakşı bilen Gülşah Kömür icrasıdaki yokluğunda namlık nakşını anlayısıyla.

TRT Uyghurçının örmetlik klasmenleri, Bozkır'nın otursudaki Nogay çıdırda otnun tepti, söhbetnin kuşallıkı rengarang rahle ve küyle bir yegecem buludu. Bu ya fakat bir yaşaş ordunlamez, aile, mihman dostluk, senet ve ürp adet cemboğan alaydı bir dünyadır. Tokulmalarda güzellik, sözlerdi medeniyet, küyledi bolsa hayatının evazı eksitidu. Bugün Yıldızlar'ın Yanırgan Sadağına namlı programımızda Nogay Çıdır'ın bu rengarenk dünyasına mehman bulunuz. Kınımdak da dikkatinle programımızda bolsun. Nogaylar'ın tarihini fakat bugünkü coğrafyalık çigra içidili bahalaş mümkün emez. Nogay kimliki esirler boyunca Yavru-Asya bozkırlarının kent dünyasında Altın Orda, kinki mezgili, Deşti Kıpçak ülkesi, Kırım, Şimali Kavkazya ve İdil etrafında şekillengen. Nogay ismi bolup mu Altın Orda'dan kin inaklaşıp Nogay Ordusu dep bilingen siyasi ve ictimai teşkil işini güç tapkan. Ama bu tarihin asası ranları fakat siyasi ve akaller dilemez. Kündülük hayatım görülüdü. Çıdırdın destekhankıcı, aile münasebetlerden mehman dostlukçı, kol senetlerden ağzaki bayallağıç sözülgan bu hayat, Nogay cemiyetinin üzgü has kimlikini berpa kıygan. Köçmen ve yerim köçmen yaşaş usulü Nogaylarının boyum ve senet karşınımı şekillendirgen. İşletilgen her bir boyumunun iktidarlık, çidimlik ve kötürüp yürüşkü kolaylık buluşu intayin boyum buluşulan birge çidirla, gilemle, kigizle, kimkiçekle ve acıplukları özne ötü diyene güzellik kımmeti gümüşü boğan. Ranla geometriyelik şekille ve tebiyette olan bizekle kündülük işletilgen boyumlarını adettiki nişallah buluştan çıkarıp medeniyet bayanı kaydıgan. Bu karışta güzellik kündülük hayatta izlediğin bir terkibimiz, hayatın tabii bir parçası kaylangan. Bu hayatın evaz dünyası olsa bora aldın korundu bulup, enenevi sazla arsıda moyum orunda durdu. İnsan evazı bilen birleşken bu köylerge

Bozkır'da atlarının tuyak avazları ve şalpakının huyultisi tenkeş kılıdı. At, Nogaylar üçün pekat bir işkiliş bastıslamaz. Kündülük hayatının ve içtimai tertibinin mühim terkiplerden biridir. Medeniyetinin yaşın tılışı da ayallarının emgikimi belgilik rol oynaydı. Tokumçuluk ve keştişilik, kim kiçekle, tamakla, elley köyleri ve ballağı eğitip verildiğin hikayeler arkalık, enenlerinin nurgun ceryalları ayallarının emgiki bilen kogdalgan. Nogay medeniyeti de at kündülük hayattan başka toy ve bayramlarının muhim bir parçasıydı. Atlık müsabakalı ve çivandazlık oyunları yaşlarının çakallıkını, cesurlukını ve iti bilen kurgar rıştısını gösterdiğin içtimai faaliyetleriydi. Bir nogay yaşının yakşı çivandaz buluşu fakat tiz at çaptırışı bilenemez. Hayvinli tonuşu ve üzüge Çin maslaşkan halde hareket kılışı bilen ölçün etti. Bozkır'da ürlügen tuyak avazları ve musabakalarının hoşallıkı Nogaylarının at bilen kurgan küçlük münasifetinin en canlık ifadelerden biridir. Bugün Türkiye'de ve okşumağın devletlerde yaşaydığın Nogay halkı özgür vatkan hayat şartlarına karmay, tilini, müziksini, tamaklarını, toy adetlerini ve ağzaki medeniyetlerini yaşın içine davamlaştırmakta. Çidiremde kündülük hayatının merkezi bu musunu? Festivallar, medeniyet cemiyetleri, aile yığılışları ve evlattın ağlatkı yetküzlü vatkan enenle bu mirasını canlı tutmakta. Bir nakşının kaydedin eğitilişi, enenevi bir tamaklığın teyirlenişi, ya ki yaşan kalladın ügengen bir hikayenin ballağı süzülüp birilişi,

0: Bozkır'ın hayatı şehirlerinin sürütüge girip geçsin. Til, müzika, dastıhan, kol emgiki ve bayalla yaşayışın devamlaştığı müddetçe Nogay medeniyetinin evazımı anlayışını devamlaştırdı. Yıldızladın yanrağan sadalarının kinki bitti de kayıt görüşküçe aman boğaysla hayır hoş.
1: Yıldızladın yanrağan sadalarının.

TRT Uygurçanın örmətlik xilasməlləri, Türk dünyasının münəvvərləri namlıq proqramımızın bugünkü bölümüdə Qalib Seypunxanısıda hikmət toqqan tikküçü baba haqqı toxtulumuz. Qeyni ondaqda xalqaralıq münasibətlə mütxəssisi doktor Cemil Doğac İpeknin bu haqdik analizğa qulaq sağa islə. Türk İslam ırpan ənənsədə könüllərgə naqış qəbi hikmət toqan və bu millətin ximir turçuğa mənəviyyət qoşqan nurgullığa mutsöhüblər bar. 18-ci və 19-cu əsrlərdə Ərzincanda yaşayan tikküçü baba bolsa, bu şəxslərin ən alayda və müstəsna şəxslərinin biridir. Tikküçü baba əsl ismi Muhammed Vəhbi bolub, o Naqşibəndi Xalidi şeyxi bolub sübtü bilən Anadolu'da yetişip çıkan mühim bir Türk mütsevvibidir. Tikkücülük kesbi bilen şoğullanğallık için tikkücü baba ya ki tikkücü baba digen namla bile atalgan bu igiz boyluk derviş yaş vakitlerden başlap hanıkahda terbiye ağan. Balalık devirden tatipla camiye kebir ve koğuşulluk camiye etrafıdaki sohbet sorularda itilgen. 40 yaşlığa yakınlaşkanda Halid Bağdadi'nin halifelerden Abdullah Mekke'ye tevbe bulup, Nakşibendi Halidi Mefkurisi'nin Anadolu'daki vekillerinin bir gaylangan ve vabat boğuca yurtta Erzincan'da Erşad hizmetin davamlaştığıgan. Tikkücü babanın hayatı ve menvi mirası Türk kimlikinin İslam bile yoğrulgan esirlerde yetişip çıkan Anadolu evliyalarının ortak hikayesini kisettirdi. Onun hikmeti yukur dercilik medresi tahsili köymügen bir hünervenin çeksiz bir ırpan dinizga şunguya alaydıqallıqını köstüp berdi. Tikküçü baba klasik ilimlerini tahlil kımağan bosu mu, çunkur bilim geyge bir arif idi. O öz sözü bilen ərəbçi bilmeydiqallıqını ve alim emeslikini etkan. Lekin Allah ataqiğan sezgüsü ve kümül közü bilen hakikatten mahitin düşengen. Yazgan eserde dini ve tesavvufka ait mezmullarını adli bir uslup bilen bayan kıygan. Tikkücü baba hakiki imanını Allah'ın iltifatı edip karaydı. Bir mutsavvufnun yalgan sözülüşünü hergiz tesavvur kıygılı bulmaydı kallıkını, imanının en çok düşmanının sahtikarlık işkellikini otturup koydu. Tesavvuf yorda ilgirleşini halaydıgan kişinin aldı bilen puhtu bir imanı iki buluşu kereklikini etkan Tikkücü baba, Hakikat musabısının cephalık ama bereketlik bir seferişkirlikini tekitleydi. Bulup mu dünyaya boğan muhabbet hakkıda intayın tesirlik bir agahlandırışı ba. O dünyaya boğan muhabbet bilen Mevla'ya boğan muhabbet kalipke herkes birlikte sığmaydı. Xuddi ot bilen suunun bir kaçıda turanmaydığını okşaş dep, pani nerslerge eddinin ziyade muhabbet bağlaştığın kalıpne haqnın muhabbet edin mehrum kıldıqallıqını pasahatlik bir okşuş bilen çöndürüdü. Tikkücü baba, halık arsada yaşayan, turmuşunu tikkücülük kılıp kandıgan ve halıkkı hizmet kılışını haqqı hizmet kılış dep bilidigan bir çöntçini kabul kıygan. Xalvet çöntüsü cihette Tikkücü baba Naqşibendi tepekkürünün xalvet der encümen, cemaat içi de xalvetde buluş prinsipi uygun bir posiyedi boğan. Yani o cismani cihettin kişiyle arsızı turup, kalbinin her daim Allah bilen billi buluş halti gehmiyet begen. Dünyanın işlerini taşlaştığın ornuğa öz işinin içi de Allah'ını zikir kılış bilen meşgul buluşunu bilgen. Nefsi bilin köreş kılışta en önümlü kuralının ilahi zikir işkellikini itkandı mı?

Hatta şübelik bir lokma yemeklikten mi yırak turşu kerek. Aramını koyup duraylı, hatta şübelik bir lokma yegen kişinin mi duası 40 gün güç kubul bulmaydı. Dep bu ayakta intayın ihtiyatçan buluşku nesiyat kıyğan. Tükkücü baba tesavvup terbiyesi de mürşit, mürit münasifetinin mühimliği işin etti. Onun karşıca öz aldığı yolu çıkan kişi çokum kamil bir yetekçiye muhtaç buludu. Bu yetekçiye toluk itaatmenlik gösetmeyi durup nefsini terbiyeyemeydi. Tükkücü baba ilim ve irfan tanıtımlılığı mı dikkatini tartıdı. İlimsiz irşat mümkün emez. Arifla herkes cahil bulmaydı. Degen sözü bilen cehaletnin karangılığa karşı ilimnin yoruksuzluğunu medileydi. Şunu bilen bir ki fakat bilişli kufayı kınmaydı kallıkını, bilimnin emel bilen taclandırılışı gerektikini eskertiydi. Alımlığa hürmet kılışkın esiyat kıyganda işletken yıkımlık bir okşuş onun ken kosaklıkını hissettirdi. Gülnün hidi ve güzellik edin behrime boğan kişi onun tikinini harkömeslik gerek. Dep ilim ehlilerinin ayıp nuksalları boğanını takdirdi mi? Ulağa hürmetsizlik kımaslıkını tevsiye kıladı. Kulası orada da şunu itaalayımız ki tükkücü baba bir kolda yığını yip yeni bir kolda tesbih tutkan hem işcan hem hünerven hem Allah'ın dostu bile süptü bilen halkın kalbinin çunkur orna ağan bir şahsıdır. Onun Türk kimliği bilen yoğurulgan tesavvup çençisi halk arasında hak bilen billi buluştuğun en güzel ülgülerinin biridir. İnsanlarımız onundan adettiki de görüngen bir tikmişilik dükkünün mu hakikatki işilgan bir dergah bulalaydı kallıkını yükendi. Tükkücü babanın hayatlık prensibi Türk İslam tesavvupunun halk içindeki canlılık ifade süptü de bugün mü yolumuzun yurt dışında olmuştumakta. Onun manevi mirası Anadolu İrpanı'nın cevheri ve Türkiye'nin medeniyet yanındaki üçmez bir süptü de yaşayışını davamlaştırdı. Ezelden ebed sözülgan bu İrpan yolu, tükkücü babağa okşaş evliyalarının köngül dostkundu tokuğan hikmet bilen evlattın evlatkı davamlaşmakta. Bu uluq evliyanın ruhaniyeti Erzincan asmından tarqatkan manevi feyzi bilen bugün mu bizni korşap tutmakta. Türk milletinin köngül dünyası da müstesna bir orun tutmakta. Kadirlik radyonluğu için aziz kandaşlar. Yukarıda halkaralık münasebetle mütexessisi Dr. Cemil Doğaç İpek'nin analizini anlatınla. Kiler hafta yine başka yeni münevverlerimizle tanışıkçı aman boğaysla. Hayır hoş.

Hörmetlik radyo yuvanlıqçılar. Bugünkü programlarımız bu yerde ahırlaştı. Ätiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programlar. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikalabilenin huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

0: Sume Türkiye'yi cayne radyo gayane.
1: Etevşiye radyo sadburi Türkiye skma.
2: Ovodo Türkiye ünü radyosu.
3: Ayç radyo voça Türkiye.
4: Говорит голос Türkiye.
5: Эфирда Türkiye овозы.
6: Gitleyer Türkiye'nin teti radyosu.
2: Ye sıday Türkiye.
7: Anlavatın ola Türkiye avazı radyosu.
8: Edo ifonetis Türkiye.
9: Ovdi radyo glas Türkiye.
10: Gider radyo amuriyet Türkiye.
11: İni adalah radyo suara Türkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
13: Este radio voz de Turkiye.
14: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
15: It Turkiye hangia radio ya?
9: Ovde radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
9: Burası Turkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен бомбо дентај.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција ганг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио гајана.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye Ovası.
16: Gepleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
4: Evo İfonitis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye.
2: Gider Radio Amuriye Türkiye.
12: İni Adala Radio Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este es Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
18: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: هنا إذاعة صوت تركيا.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.